0: hareket ediyor.
1: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
0: Affirmative for testing.
2: Medicaid. 548, that was me.
0: Affirmative. Police on scene with a metal chest pain.